0: تبریز، تخریب خانه های مردم توسط وحوش خامنه ای.
1: چه آزو وایده، نه حکم وایده، جل کلن هر یه یرنم بیره داده شد.
2: Sen çarşı ona da hatı koymayın. Ne oldu gel? Şunuz engelli. O da çetiyle mi? Zaten işaret dedi. Şunuz engelli burada. Arvatı şu anda burada. Bir tane köte kurdular. Biri sevdi senin nelerdi. Ne tükkan yeriydi. Ne bir şey diyorsa. Arvatı şu anda memurluğa töktürdüler. Töktürdüler, vırdılar. Aykul izada çalın terkipler. Bu da sütunlu adı paslandı. Gözsüz. 6 ile 7 ile bu evdi. O da serkildi. Gözsüz şu. Serkmeyeceğim koyupla yere. Yalnız hiç devletin ama olmaz. Hiç devletti. Bizim böyle. Kuli zaten. Şu memurluğa götürmüştüm burada. Çeleni bastırdılar tıp tıp. Meskunu yeri. Bu zileme larbat çok çizik almıştı şeydi. Hıyaba. Azından ölür. Söyle tapanmır. İş tapanmır. Yaksı ay pezeşkin. Hele gelsin burada öğlendi sürdürsen tepesine.

0: تبریز، تخریب خانه های مردم توسط وحوش خامنه ای.
1: کازو وارده نه حکم وارده جلد کلن هر یه یرنم بیره داده چید. Sen çarşı ona da kağıtı koymayın. Ne oldu ki? Şunuzun geldi. O da çetiğinden buraya takıldı. İşaret dedi. Şunuzun geldi burada. Arvatı şu anda burada. Biraz köyden kurdular. Biri sevdi senin nelerdi. Ne tükkan yeriydi. Ne bir şey diyorsan. Arvat uşağı memurluğa töktürdüler. Döktürdüler, vırdılar. Aykol izada çalın terkipler. Bu da sütunun adı paslandı. Gözüz. 6 ile 7 ile bu evdeydi. O da serkildi. Gözüz ki. Serkmeyeceğim koyupla yere. Az hiç devletin ama olmaz. Hiç devletti. Bizim böyle. Bu lizade. Şu memurlar götürmüştüm burada. Geleni bastırdılar tıp tıp. Meskunu yeri. Bu tüzeleme larva çok çizik kalmıştı şeydi. Hıyam. Azından ölür. Söyle tapanmır. İş tapanmır. Yaksı ay pezeşkin. Hele cevapsın burada öğlen sürdürsen tepesine.